0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu
2: Ayç Radyo Voça Türkiye Gvarit Gulas Türkiye
3: Efirde Türkiye Ovası
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu
5: Ye Sıday Türkiye
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu
7: Edo İfonetis Türkiye
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
16: It Türkiye hangi radyo ya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici Dertie.

0: eğer Türkiye'nin tehdidi radyosu.
1: Ye sadai Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo ifonetis Türkiye.
4: Oldi radyo glas Türkiye.
5: Gider radyo amuriyet Türkiye.
6: İni adala radyo suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.net/ таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

Hörmətlik radio yuvanlıq açılı, həm də xəbərlə anlayısılı. Bunun da Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqlı dünya vəziyyətiga münasibətlik ən yana uçurlarını sələ bilən ortaqlaşımız. Qəni ondaqda da qıtınla xəbərlərimizdə bolsun. Türkiyə və Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti Qıbrıs Türklərinin hoquq mənfəətini qoğdaş iradəsinin qəti ikkəlligini təkidlədi. Tarixi əhmiyyətki gibi olan Qıbrıs Tənişlik Hərkətinin 52 illik xatirisi münasibəti bilən Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti 20 iyul Tənişlik və Erkillik Bayramı qızğın təbrikləndi. Bu şu münasibət bilən ötküzdüyən alahidi ziyafətdə Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Reisi Ziya Öztürkler söz qılıp, Xalqara cəmiyyətinin Qıbrıs Türk xalqı qılavatqan adaletsiz muamiləsini və ulanı yetim qaldırışqı orunuş qılmışlarını qatdıq eyiplədi. O, öz sözü de, bir xalqını dünyadan bütünləy ayırıp taşlap durup, tınışlık ornatqılı bulmaydı. Qıbrıs Türklerinin cezalaşqı qartılgan bu adaletsiz xalqaralıq tözüm dərhal axırlaşış gerek deyip küçlük signal bədi. O yana Türkiye'nin Qıbrıs üçün oynavatqan kapalıçilik rolunun hərgizmü söhbət teması bol olmaydıqallığını təkidlədi. Şunun bilen bir vaxtda Türkiye Cumhuriyeti Taşkışla Ministerliği ama özünün organ ictimai alaqı sopsada məxsus bayanat ilan kılıp, Qıbrıs Tiniş Xarkitinin 52 yıllık xatirisini iptiharlıq bilen təbrikləydiqallığını məlum kıldı. Ministerlik ana vətini və kapalıçısı boğan Türkiye'nin tünü günkü qoxşaşla bugün və kəlgüsüdü mü, Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dövlət mənbəətlerini qoğdaş, Qıbrıs Türklerinin əzəldin tartıb doğumluşub kilovatqan ilgilik hukuk baravarlıgı və xalqaralıq qanuni salahiyyitini bütün dünyaya itiraf qıldırış üçün heç qandaq bədəldin yaltaymay bütün küçü bilən xizmət qilişini doğumluşdurub atdığanlığını təkidlədi. Bayanatın axırda Qıbrıs'ta tinçlik qorunduş üçün köz yummayı şehit boğan qahraman Məhmədçiklə və mücahidlığa ali ehtiram büldürüldü. Türkiye Taşkışla Ministeri Hakan Fidan Amerika bilen İran oturusudaki kilişimge tizdin qaytış kerekligini oturgu qoydu. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışla Ministeri Hakan Fidan yakında Qatar'a kılgan resmi ziyareti jarayanında Qatar TV'ye məxsus ziyaretini qabul kılıp, növetki xalqara vaziyet ve cümlenin Amerika bilen İran oturusudaki ciddiçilik doğrusu da mühim signallarını verdi. Fidan sözü de Amerika ve İran'ın ilgirki yadro kilişimine tizdin qaytışqı çakırı kılıp, Qatar'ın bu kerezisini tiniç yol bilen hal kılış üçün varlık icabi çağrı tedbirlerini ve diplomatik yollarını şiltip, kolodun kegen tirişçallıqını köstü atkallığını alaydı tekitledi. O yana Xuda xalısı yakın kükülledi, bu haqda yaxşı bir xəbər ilişimiz mümkün. Türkiye mu bu noktada Qatar bilen yakından maslaşıp, rayon tinişliq üçün ortak güç çıkarmaqda dedi. Bunundan başka Qatar bilen Türkiye'nin tarihi, strategilik ve yıldızı çoğunqır qeyrindaşlıq münasibetige ige işki dövlet ikerliğine tılgağın Fidan, bu küşlük emkarlıqının Livan'dan tartıp Afganistan, Sudan ve Gazze'geci boğun nurgun xalqaralıq meselelerde alahidi ülge yaratıp, başka dövletlerin ama itiraf kılışıq erişkerliğine büldürdü. O, Paris Koltuğu rayonunda rıqabetinin oranığı özara mənpət yetküzüdüğün icabi həmkarlıq oranışının intayının zörürlüğünü, şundaqla Türkiye'nin Qatar'ını öz işe ağın İslam devletleri boğan münasibetini texmü çoğunqırlaştırıp, rayonunun bixətərliği ve muqumluğunu qoğdaşta davamlıq törtkülük rol oynaydıqallığını qayt təkidləp ötdi. Trump, Amerika'nın İran'a karşı 9-cu keçilik hərkitidə texmü köp ucum qılgallığını eddi. Amerika Prezidenti Donald Trump yakınki kunlarda ölgen Amerika askerlerinin intikamı üçün İran'a karşı harbiy zarba berişinin davomlashib atqanligini aytdi. Dünya loqsa halqalıqış müsabaqasından keyin Washington'a qaytib ötib muxbirlarga bayonot bergan Trump Amerika qismlarining bugün kecha qurban bo'lgan askerler üçün İran'a yana bir qatam intayin kuchlik zarba berganligini tilga oldi. Bu jarayonda Amerika Merkezi Komandanlık Ştabı yekşembi günü ilan kılgan bayanatıda İran'a karşı oda 9-cu keçe elip berilgan hərbi erkek dairesi de Amerika Şarkı Kırkak vaqtı saat 19'da yeni bir növetlik hücum dolqunu qozuqallığını cezimleştirdi. İran inqilab muhafizəçiləri Yordaniyadaki Amerika aeroplanlarına hücum qılğanlığını ve Hormuz boğazının yanına xəterlik ikenliğini ilgiri söyledi. İran İslam inqilabi muhafizəçiləri qismi Yordaniyanın Aqaba aerodromidiki xalqara Amerika aeroplanlarına qartıp, bölü yürüş eğritipteki ballistik bomba hücum edip bağlılığını ilan kıldı. Bayanatta bildirilmişçe muhafizacı kısımla Aqaba aerodromidaki Amerika armiyasının C-17 tiplik yük düşüş aeroplanları ve P-8 tiplik aeroplanlarını zərbe obyekti kılgan bulup, aeroplanlarının köpüncüsü eğer derecede ziyan uçurgan. İran İslam Cumhuriyeti televiziyası ilan kılgan yeni bir haberde inqilab muhafizacılarının muvaffaq Salti el-Azraq hava armiya basısıdaki Amerika kısımlarının 20 aeroplan ambarını ve İran'ın kılgallıqımı ilgiri sürüldü.
Испания Аргентинаны 0-ге каршы бир нәтиҗе белән яңып 2026 еллык дөнья лонгысыга эрешти. Ферран Торрес мусабакадагы бердән-бер топны киргизгән бу хәл кылгыч мәйданда Испания кошып берилгән вакытларда 10 кеше булып калган Аргентинаны 0-ге каршы бир нәтиҗе белән яңып тарихта 2-нче катым дөнья лонгысын колга келтергән булды. Европа чемпионы булган Испания MetLife Центрбия мәйданындагы мусабакада баштан ахыр үстенлекне колга келтерде. Lekin aldınqı növbetlik dünya чемпионы Argentinanın pilallıq ve müstehkem müdafiye sepini bozup taşlıp top kirgizişti xelili qiyin aldı. Argentina vartacısı Emiliano Martinez İspanyanın nurgullağın xatarlik zərbelerini tosup qağın bosma, lekin müsabıqının yönelişi 2-ci yerim meydanının koşup berilgən vaxtada top tüptün özgərdi. Argentina yerim meydan qoğduğucisi Enzo Fernandez'nin İspanyelik futbolçı Pau Cobarsi'ye kopallık kılışı neticesi de ikinci serik kartını görüp meydandan koğulunuşu meydan vaziyetini bütünleyi İspanya'ya kaldırıp bayadı. İsrailili köçmenler işgalasıdaki garibi kırkaklığın bir kenti gücüm kılıp işki Palestinlikini öltüydü. Palestin dairelerinden bildirişçe işgalasıdaki garibi kırkaklığın Ramallah şehrine yakın Deir ez-Cerir kentine yakışan bir günü keçide kurallı gücüm kılıngın. İsrailili kanunsuz köçmenler okuşkargan bu vakada işki Palestinlik kaza kılıp bir kişi yerlangın. Palestin Sehiye Ministerliği kurbalanın 53 yaşlık Evda Abdurrahim Evda Farahına ve 20 yaşlık Ahmet Adil Reşit Ebu Muhkelligini olanın İsrailiye okuda cennetin ayrılganlığına cezimleştirdi. Palestin'in resmi malumatlarına kırganda İsrailiye armiyesi ve kanunsuz köçmenle 2023 yılı Oktyabr'da başlangan Gazze irki kırgancılığından boyan garbi kırgahtaki zoravallıqını mı küçü etken bulup, hazır gıcı az digende 1181 Palestinlikini öltürgen 13,000 kişini yarlan doğan ve tahminen 24,000 kişini tutkun kılgan. Guyana kırgaklarda paraxot örülüp ketip, onlarca kişi yukap ketti. Guyana dairelerinin malum kılışça, Janubi Amerika'daki Guyana kırgaklarda 116 yolucu oltırgan bir konu paraxot çöküp ketken, növette 15'i balı bulup, cemi 67 kişi kutkuzu belengan. İgilinizce, M.V. Bariman namlı bu paraxot şembe günü çüştün ki, Janubi Amerika'nın şarkı şımalığı jelaşkan mazgur devletinin payitahtı George Downden Port Kaytuma bazırağı qarap 133 kişi belen yolu çıkkan. Port Kaytuma Niptizapısı Mol, Esi Kuyu rayonunun işkirisiyle jaylaşkan bulup, Parahot'un ormanlık rayonu yetip beriş üçün aldı bilen Atlantik Okyanın kırgıkını boylap, andın Derya'nın yokarı ekimiği kırap ilgirlişige doğru keledikken. Hürmetlik radyo yuvanlığı çıla, yokarıda haberle anladanla.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Kıbrıs Tınışlık Hareketi namlı maksız programımızda huzuruna sunumuz. Kıbrıs, Angliya hükümranlık kılgan mezgilde işki halıklık, işki dillik kurulmağı yüydü. 1931 yıldan itibaren Angliya'dan müstakillikini kazanışka tırışkan durumla Aralını Girsiye bilen birleştirmekçi oldu. Xalqaralıq kelishimlarga asosan Aralda kapalaşçılık hukuku bar bolgan Türkiye 1974 yılına kelganda Türk nüfusu qartılgan hujumlarning oldini olish uchun Aralga harbiy yurish qildi. Aralning taxminan 20 Türkiye armiyasi tarafından azad qilindi. Shu kundan tortib hozirgacha davom etayotgan bir tinchlik bosqichiga qadam qo'yildi. Ikki xalqlik Aralning ikki tarafini birlashtirish tirchoqliklari hozirmo davomlashmoqda. Kıbrıs Tınışlık Hareketi sayesinde bir hatarlıkı hem mevcudiyeti kapalı astığa alınan Kıbrıs Türklerinin yanında buluşunu iş yıl devamlaştırmaz.

sevinçlerini ve duygularını hissettirdi. Ama bu gam kaygı Karadeniz insanlarının ümit olgan hayat karşı sayısı da her vakit kaydedin dünyaya kildiğen bir ümitke aylındı. Şu sebepten Recep ve Nakşila dünyanın kayırdı buluşunun kettiği nezer Karadenizliklerini öz yurtuğa bağlaydıgan ortak bir avaz ve medeniyet köyürükü buluşunu davamlaştırmakta. Karadeniz deyilgende tulum sazına tılganmayı ötkülüp olmaydı. Tulum bilen Recep birli coğrafyanın iki ayrım avazı okşaydı. Biri nefesinin küçü bilen sözleydi, yeni biri sazının napas ettiği bilen. Bazı da birli murasımda yanmayan anlanıdı, bazı da okşumağın üstenlerde öz hikayelerini sözleydi. Ama ikisinin ten toşuyduğun ortak tüyüsü okşaş. Bu tıprakla mensup buluşunun şatlıkıdır. Kardınızın müzikisi pekat kulakla yakımlık anlanıp kalmayı, insanga özü yaşavatkan tıprakını esiltidir. Bir gecek küye bazı da yamğur pırkını ilip kilidu, bazı da denizden tuzunu. Yani bazı da egizliklerde içilgan sözün çiçeklerinin cimcit güzellikini. Anlıgıç kişi özümü sezmigen halda öz ötmüşü de uzun bir sepergi çıkıdu. Çünkü müzika esleşinin en küçlük yollardan biridir. Tekniki özgürsümü Kardeniz'in geciki, ustazlarının emgiki ve yeni evlatlarının töhpüsü bilen yaşayışında olmaştırıp atkan özgücü bir medeniyet mirasıdır. Öyle edin yaylaklar geçe, mirasımlardın horun çemberekler geçe, hayatının içi de öz mavcutluğun davamlaştırıp atkan bu kadimi saz, fakat küylür bilenlemez. Özgü mücessemlengen eslemeleri, itibaklık ruhi ve ötmüştün kelgüzüge sözülgan menniyet bağlanışı bilen Karadeniz'in yaşavatkan eslemsi buluşunu davamlaştırmakta. TRT Uyghurçunun hürmetli klasmelleri, kinki seprimizde Türk dünyasının başka bir bulunu da başka bir avazının izini kollaymış. Çünkü yıldızlarımızın yaşını davatkını fakat ötmüşlemez. Ötmüştün bugünkü yetküzülgen avazlardır. Bu avazlarını anlayan sıra birbirimizde tekimi yakışı düşünümüz, medeniyetimizin baylıkını tekimi çünkü reis kılımız. Başka bir bölümde görüşkice kalbınla küy bilen, yolunla medeniyet bilen, yürükünle ümit bilen dolsun. Hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

uçgen eksi goya ötmüşnin ayaq izlerini köstüp beriwatqandak qılatdı. Jamanın yindila 16-cı əsrde Osmanlı valisi Vezirzade Hasan Paşa tarafında yasalgan Hasan Paşa karvan sarayı qat götürüp duraptı. Bir zamanla karvanla konudgan ticaretçiler mallarını körgezme kıldıgan bu saray bugünkü günde taş hoyladı demelişini halaydıqanlarının yaqtırıp kilidigan cayı aylangan. Egiz egmelerinin sayıs astığı kurulgan kahve kanlarının birgi oltırıp bir istikan menengeç kahvesi içtim. Sükut içide taşlarının salkıllıkı bilen ötmüşünün huzuru uçundum. Kinki bir kitim sulukluk karvan sarayı. 17. esirde silingan bu sarayının ismi mu adamını kızıhtırdı. Rastlı suluk bağmadı. Şundak, bir zamanla sarayının otturuştuki küçük kölçekte suluk bilen davalaşılıp belgaldıkı məlum. Bugünkü gündü olsa bu tarihi bina söhbetle ve müzik sadaları bilen coşkulluk dolgan. O ildeki üstellerinin birgi oturup çay içi vassam, kulukumga yerlik müzik ile anılıp kaldı. Kemençenin evazi taşlamdı yanırap, sarayının eslemelerini bugün yetkiz otattı. Karvan saraylardan çıkıp tar kuculağa karap mandım. Diyarbakır'ın bazarları hele hem callık, hele hem öz en-enlergi sadık. Miskerler bazarda ustula tokmak sadalar içi de mislağı şekil bir vatattı. Yenedeki zergerler kuşsu da altın bileyzükler közde kamaştırattı. Tetut kusat kuculağının yine kabarsanız, zerçi ve sumak, karamuç ve meşhur usuttin taralgan pırak sizde meskıladı. Her bir dükkanda ayrım bir söhbet, ayrım bir mihmandaçılık ba. Diyarbakırlık ticaretçiler sizni huddi mihmanda karşı alıdı. Şehrinin şavkundun yıraklaşmakçı boğunumda, yönülüşümle Dicle deryası karattım. Deryanın üstü de bütün nepsliki bilen kat götürüp tuğan, 10 gözlük kevrük. 1065 yılı Selçuk ila terpidi yasalgan, her bir okşumağın çoğunluktaki 10 egmedin terkip tapkan bu kevrük, pekat bir katnaş yollu emez. Belki bir menzere noktasıdır. Üstüdün ütüvatkanda astınızdaki Dicle suları goya ütmüşünün hikayelerini piçirlavatkandak akıdı. Köyrüknün aldı terpede yeşillikten mınbırhıl tüsüge bürküngen ken şehrini tabiat bile uçuraştırıp gelgen UNESCO Dünya Mirasları tizimliki kürgüzülgen bu münbet bağla nurgun kuş türleri ve yerlik üsümlüklerinin makanıdır. Kuslağının sayrışığı ergişip minavatkanda insan üzünü şehrin nait yıraklarda bir çöçek dünyası duyurgendek iskılıdır. Yolunun, izlenişinin ve tarihinin argınlığını inikletiş için Diyarbakır koçularının kişini mehliye kıldığan taamlarına yüzlendim. Bu şehir tamak yiyiş fakat kosak doyguz işi emez, belki medeniyet, tarih ve en-ene bilen bir dostkanda olduruş demektir. Tuncu bekittim bir ciger kavukçisi. Diyarbakır'da tek seherinin deslepki saatlerdiyle başlapla mangalla yıkılışka başlaydı. Bu şehirde ciger kavupi hatta naştılıktan giyildi. İnçik toğralgan zıklağı birme bir tizilgan cigerle kömür otu da tizli pişirildi. Yine de sumaklık piyaz göktatla tırnaklan ve mol lazımlık kızdırmala. Üstüge limon tıkıp zerim uçlağını süpüp tüncü lokmanı aldım. Ağzımda erip ketken o koyuktem bana Mesopotamiyanın fakat tarih bilenlemez. Belki eğizde kaldıgan temle bilen mu süzülüşüde kallıgın esletti. Andın kömür otu da asta asta pişirilgan Petingen kavupağa öttüm. Her bir dilim Petingen'nin arsı koyulgan kıymalık kavupla mangalda sevirçallık bilen aylandırıldı. Petingen'nin ispırıqı kıyminin yeğiği arlaşıp getirdi. Yine de verilgen mol isotluk salata, yepyeni köktatla ve anar şerbeti koşulgan kıyam bilen ağzınızda piçak gibi ütkür bir tem kaldırdı. Tatlık dönümkü kegende vazgeçilmez bir caygı kırdım. Kadayıfçı. Diyarbakır'ın tal kadayıfı başka her kandak yerde titikallarınızı okşumaydı. Yanaklık, sel, çürük ve iç şirini bile yumuşak. Üstüge bir parça kaymak koşturdum. Tunculuk mu da anlanan çürük avaz, arkadan gelgen sık şirinin tatlık sürülükü bilen birleşiydi. Yine de olsa şehir bilen pütülleşken bir içimlik. Çocuk buya yıldızı şerbeti. Sel aç çıkarak, azarak tuprak bıraklıklıken köngülünü açıdıkan. Bu şerbet bulup mu yaz

aylarda Diyarbakırlıqların salqındaydığan ənənisi, xuddu balılıq, məhəllə və yaz keçilərinin əslimsidək. Gün axırda bolsa şəhərin ən şiiri nöqtələrindən birinə çıxdım. Üçkü Munarı. Sipilinin egiz munarlarının biri bolğan bu bina Dicle deryası ve Hevsel bağlarına qarağanda kişini heyran qaldırdığan bir mənzirge ige. Quyaş asta-asta qarıp götkelgende taş tamlağa altın seriq bir rang tüşüdü. Asman kızgıç rang bilen kaplındı. Kuşlar uğulur qaytıdı. Şehir asta-asta cimjitlişidi. Şu dakikada insan ne ütmüş de ne kelgüsü de. Pekatla hazırkı dakikinin içi de taş, asman, tarih ve üzü bilen yalğız qaladı. Üçkü Munarı'da turup Diyarbakır'a karış pekat bir menzirini körüşlemez. Belki bir zamanla bu tıpraklarda yaşayan mınlıgan insanın sadasığa, duasığa, muhabbetine kulak silivatkan dek bir tuyğu berdi. Diyarbakır köksede min yıllık bir hikayeni götürüp yürüydü. Onu sözlügendi mu, anlıgandı mu, insanını hem kaygı salıdı hem mehliya kıladı. TRT Uyghurcu'nun hürmetli kıklasmalları. Diyarbakır bana fakat bir şehirde gemez, belki bir zaman tepirde tüyüldü. Her bir dişide bir şiir, her bir köçüde bir nakşibaydı. Bu şehirde baskan her bir kadimim mini tarihinin başka bir pellisi gelip geldi. Lekin sefer devamlaşıdı. Kinki bikette taş öyleri bilen asmağı boysuzgan, medeniyetle mürünü mürgü terep yaşayan kişine mehliye kıldığan bir şehir gibi barımın, Mardin. Qayt görüşkice aman boğazla, xeyr xoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Radyosa. İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isemsiz mektarım tanışan bugün 2026 yılının 20 Eylül Düşenbe günü. Siz Turdan Turay Feride Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar dilindeki top şorunu tanıyorsunuz. Bizim programı 16 metrelik kısa dalganın 17.615 kilo geçişlerinden Türksat 3A hem Türksat 4A yer şanları bilen 3 tapkır www.trtdinle.com internet adresi aşağı hem kısa telefonda TRT Dinle koşumtasından Vot İs Radyo kanalından topşulu. Topşumuzdan bugünkü çarılışında sınkı haberlerden sın Tiyatr Yoktuluk'a Nurka İbde programısı bilen Fender Doktoru Yusuf Altınışı özürlegen Nukayşı Nasihetler Yosmasın təqdim itərbiz.

0: Nogaycha nasihatlar.
1: Ayağlı tınlaşılarımız bu yuma hem dört manevi maraz hem darisi baresinde söz bardıramız.

Maddi marazlar kasında, manevisi embolganın, sosunlardan tör tövünden, yeistep at berilgen, ümit yıtkan kebini, em şaradın ne bolganın, ötken yuma, aytkan edik.

4. Alimen kalplergiye kelgen manevi marazlardan ekincisi ucup bolgan. Ucup degendin manesi erkin bolsa bir insandın kayır tagat ne bolsa etkenini köp körgünü etken iyiliklerinin özünü kutaryagına sengeni al bolgan.

Etken iyiliklerim, bari tagatım benim, kötörü köz aldında, erkimler bilip yatır. Sosu iyiliklerim, herhalde yeter maga. Mine nav etkenim ben, yenetki em kırermen. Dep kulluğuna sen yeni, ucup degen küne bolgan.

Ol barede biz dergiye teren dersler bergen, bek abıraylı yükün alim, nav hakikatlarda aitkan. Ey menim arkadaşım, cezadan kutulyagına ümitini yoysa insan, ol azaptan kutulmaga tayanyak bir noktadı, izlep karavga baslar.

Bir yaktan özüne em karar. Azanakay bir iyiliğin tagı ongunluğun körsü, hemen sosu iyilikke tagı ongunluğuna sene verip ol insan. Nav kulluk em ongunlukban men elbet kutulurman de özünü rahatlatkan.

Tek aslına karasa, kulluğuna sengeni, ucup degen albolgan. Belli, sosu al tagı, bir ükön küna bolgan. Mine nav oyman insan, tuğraşa yoldan çıkkan. Nege dese insanlığın etkeni iyilikte, em barganı ongunlukta, eş hakkı bolmagan. Savlay etken isleri, bari yakşı halleri, onun malı bolmaganga, sosunlardı men ettim dep, ola demdin maktanganı, asla eske sıymagan.

Ziyadası insanlığın kolundaki ne bolsa, teni, beri müşesi, sosu ademdin tuğul. Bıryaktan olardı, öz özüne yasamagan. Ya de beri gevdesini, eş bağısı bolmaganga.

Tuğrası nav insandın bastan ayakka teni en ber müşeleri el brevi neşe saniyat en bezevler mensüslöngön. Sosu ali sav teninin bir hikmetli yaratuşudun kuşlu korundan şık kanına eşkere şahit bolgan. Ullu yaratuşu kuday insanga gevdesini yakşı bir üyde yetip nav adamdi so yerde amanat ban olturtkan.

Bir yaktan em karasak, so gevdede mınlagan bolaturgan neşe isten, anşa bir tek keseyi biz insanlardın bolgan.

Hem de sebepler içinde en şerefli, en kuvvetli, hem de bir zat tilevge kuşu bolgan nav Adem'din özünün etkenli sengeni işlerinden misal bolsa aşavının yüz keseginden bir kesegi anca özünün bolgan.

Ötbek aşavga uzangan, kolu onun bolmagan. Ötbektin bideğini topraktan çıkarmagan. Ötbek pisirgen ottu insan özü yaratmagan. Avzındaki tislemde şaynap yutkaşe sonu, em yutkan son bol yaklardı, eş bir evini yasamagan.

Etken ber işlerinde insanga tüşken pay, yalgız tilevi bolgan. Hatta en keng bir duygusu ayalı bolgan halde, sosu ayalı tagı esteki manelerdin, kalbindeki duygulardın, tögörük emşetine barıp aylan almagan.

0: Endi sosu alde insan, kaytip savlay bolganlarga, iyilik em kayırlarga, menin de iye bolsun, sosunlardı men ettim de, öktönüp, maktanıp dursun. Navbare'de kalganlarda ay tuğdu, akkudayımız, kelek yuma nasip olsa, yengilişe versin inşallah. Sağlıkla kalınız.
1: Nogaycha nasihatlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Türkiye Radyo'da.
13: Хосуме Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Диплеер Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamakın ona Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
3: İt Türkiye Hangi Radyo'ya?

0: Ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Esta es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glas otna Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gipleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Birlikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmıştır anlam.